0: Setiyor ya ya.
1: Evet, iyi.
0: Lişille selen aman.
1: Nasıl yumaç? Biraz bud.
0: Lişen cani am gönülüm güneş bud.
1: Aa, sen lişe kaçı. Umut.
0: Sen biliyorsun kanı mumum terumunu mu vekseke kuyulans. Seis horas e 51 minutos. E com uma ca sete horas carinho está puxada cá uma ongu cá interessando na antena nacional e também além cá uma curva e sala no mingset é tam sala machelam gangen abem tiro ngatelanza cá nyamunt tan magam kaveki